ısmarlama aşkları tahammülüme kart. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmeyi. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler, kuru fasulyeler, pilavlar, şifa niyetine çorbalar, sağında yumurtalar, nar gibi kızarmış tavuklar, derya kuzusu balıklar, envai çeşit peynirler, çıtır çıtır ekmekler, taze sebzeler, meyveler. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
1: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
2: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçer.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim Lele.

0: kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
1: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarafından 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
2: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar.

Sonbaharda dökülen her yaprak, her biri ömrümden bir şey götürüyor. Sen gidip gelmedin ya gülüm, sen gidip gelmedin ya. Galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm, senin için ağladığımı. Hiç kimse anlamadı. Ölümmüş, o da neymiş? Sen gel bendeki sensizliği gör gülüm. Ölümden de beter. Sen gel bendeki sensizliği.

0: güvenliğiniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.
1: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
4: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
5: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
6: Görüşürüz kardeşim.
7: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
8: Görüşürüz.
7: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
9: Merhabalar.
6: Soldan ikinci oda.
9: Teşekkür ederim.
7: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
9: Mehmet.
4: Abi ne yaptın ya? Ay şu Türk'ün de ben halledeceğim.
5: Mehmet.
4: Ayşe koş yardım çağır.
7: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
10: Bu mu? Bu mu?

Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayezid'de reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayezid, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Ben Mazlum Günhan, radyoaktif şov an itibariyle başladı. Haftanın tam da ortasında üçüncü iş gününde, çarşamba gününde sizlere sesleniyor ve günaydın diyoruz. Hoş geldiniz. Aramıza biz daha başlamadan katılanlar ve daha aramıza katılamayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Biz buradayız, sizleri bekliyoruz efendim. Sizlerden güzel mesajlar da yine beklediğimizi söylemek istiyoruz. Kimler buradaysa lütfen kendini bir göstersin. Ben de buradayım desin. Görelim sizleri.

0: bakalım bugün kimler bize eşlik ediyor görelim. Sevda Hanım'ı görüyorum, Ramazan Bey sizi de gördüm. Sultan Hanım hoş geldiniz, Elif Hanım burada ve Alev Hanım burada. Alev Hanım bugün evlilik yıl dönümlerini kutluyorlarmış gördüğüm kadarıyla. Benim yaşım kadar evlilikleri varmış vallahi. Nice yıllara olsun, güzel yıllarınız olsun. 22 yıl olmuş. Benim yaşımdan biraz daha az.
1: Olurum sanma, yaşarım doya doya, yaşarım.
0: Yine başladı demiş. Kim, ben mi? Günaydın abi, yayınlar. Barış Çilingir bize yazıyor. Eyvallah, teşekkürler. Kim ya o yine başladı diyen? İsmini tespit edelim onun.

Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar diyen dinleyicimiz. Sizi de gördüm, eyvallah, hoş geldiniz, günaydın. Bu arada son dakikalara bakalım. KPSS 2026 lisans sonuçları açıklanmış. Hadi hayırlı olsun.

0: Ha, hoş geldiniz, hoş geldiniz Mazlumiye demişler. Hoş bulduk.
1: Dans edelim hayalinle. Yinece yaşarın seni. Yollarda buluruz.
0: Efendim Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yapılan yapay zeka araştırmasına göre en çok yapay zekayı kadınlar kullanıyormuş. Yinece. Sizler ne için kullanıyorsunuz hanımlar? Yazarsanız seviniriz. Ya da ben kullanmıyorum ya ne gerek var diyenler de size de görelim. Ne için yapay zekayı kullanıyorsanız lütfen yazınız.

günaydın diyelim, günaydın, hoş geldiniz. Ömür Hanım'a da günaydın dedik. Yaren Hanım, size de günaydın, hoş geldiniz. Efendim Terzi Baba günaydın, iyi yayınlar demiş. Terzi Baba'ya da günaydınlar diyelim, kolay gelsin. Dün yine iş başındaydı, videolarını gördüm valla. Gülay Hanım, konuşamadım ya, şey patladı, ses patladı galiba. Sesim patlamıyor değil mi şu an? Sesim patlıyorsa ona göre düzelteyim ya. Benim sesim ama müziğin sesini değil. Gülay Hanım hoş geldiniz. Gülay Hanım da burada. Leyla Hanım hoş geldiniz. Ramazan Bey'i görmüştük zaten. Bu arada Elif Hanım çok geçmiş olsun. Dün kızı hastaymış, hastanedeymiş. Dünkü listeyi çok merak etmiş. Biz de efendim Elif Hanım'ın merakını giderdik. Rojda Hanım hoş geldiniz. Bu arada Rojda Hanım şarkınızı bulamadım. Lütfen şarkınızı değiştirin. Dünkü listeyi çok merak ettim demiş. Valla size listeyi attık. Dünkü listeyi beğenmişlerdi insanlar ya. Gördüğüm kadarıyla insanlar beğenmişti. Benim fikrimi sorursanız da yani güzeldi, evet, dinlenebilir bir listeydi gerçekten, ama klasik şarkılardı. Biraz farklı şeyler istiyoruz. Evet, maalesef Rojda Hanım, dediğim gibi şarkınız yok. Lütfen değiştiriniz. Zinet Hanım hoş geldiniz. Zinet Hanım da burada. Valla dünkü liste güzel sayılırdı. Yani ben beğendim. Yani kötü değildi gerçekten. Dinlenebilirdi. Elif Hanım'ın da listesini bekliyoruz. Bakalım haftaya değil, bir sonraki hafta Elif Hanım'a kulak vereceğiz. Mikrofon Sende programı devam ediyor. Başvurularımız devam ediyor. Başvurabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Ben Mikrofon Sende programına katılmak istiyorum diye yazın arkadaşlar. Size yazar. Bedava bu arada, onu da söyleyeyim, bazıları soruyor çünkü paralı mı ya? Bedava.

Tatvanlı Savaş Bey hoş geldiniz. Roj baş, roj baş, roj baş, roj baş. Hadi bir haberlere bakalım. Haberler. Şimdi haberler. Bir tane tek okuyacağım merak etmeyin. Geçen haber vermiştim hatırlıyor musunuz? ABD'de idam edilmesi gereken bir kadın vardı. Bayağı işte ne bileyim ilaçla zehirlemeye çalıştılar falan filan olmamıştı. Kadın ismi Christia Pike ya da Pike mı artık ne oluyor? Pike'ın diyor bilinci yerine gelmiş. Ya Allah işte vallahi öldürmeyen Allah öldürmüyor. Adamlar öldürmeye çalışıyor kadın ölmüyor ya nasıl bir şey. Kardeşim bir aşk bozuk var benim vallahi ne ilginç şeyler değil mi yani.

şeyim. Zinet Hanım merak etmiş dünkü listeyi. Vallahi dinleyemeyenler bence üzülebilir. Fena bir liste değildi. Diyor ki biz de dinleyecektik. Hatta teyzemle de anlaşmıştık. İşler güçler yüzünden kaçırdık diyor. Olsun. Sene diyorum ya. Haftaya başka bir dinleyicimiz var. Onunkini kaçırmayın. Bence o da fena değil. O da iyi. Dilan Hanım bizi dinlemeyen bir dinleyicimiz. Yani beni dinlemiyor daha doğrusu. Beni dinleyenlerden bir Semra Hanım dün vardı. Onu gördüm. Telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimiz de burada. Hoş gelmiş. Ya Elif Hanım valla nasıl şarkı seçmişsiniz ya? Nasıl buluyorsunuz o şarkıyı? Şarkıları daha doğrusu. Valla bu şarkı da güzel. Bak bu şarkıyı ben beğendim gerçekten. Çok az da dinlenmiş şarkı ama nasıl buldunuz helal olsun size. Valla işte o yüzden sizin listenizi merak ediyorum. Çünkü güzel şarkılar buluyorsunuz. Daha önce dinlemediğiniz şarkılar çıkıyor. Merak ediyoruz. Evet bakayım. Elif Hanım bir şey yazmış ama anlamadım. Anlamadım bir şey yazmış ama Elif Hanım bizi size yanlış bir şey mi gönderdi bakayım. Ha Elif Hanım şey ya size şey gönderdim. Dinicimiz orada şey yazmış o yüzden siz yanlış anladınız. Size listeyi attım ya o listede Semra Hanım orada bir şey yazmış o yüzden o bizimle ilgili bir şey değil. Bizimle ilgili değil. Direkt kopyalayıp yapıştırdım size o yüzden kusura bakmayın. kusura bakmayın o bizi yazmadık sadece listeyi görmeniz için yaptım. Evet, bakalım. Şöyle.

Elif Hanım diyor ki ben kullanıyordum Mazlum Bey çocukların ödevi için diyor. Sonra işte para isteyince 5 TL, 500 TL'cik. Şu an var ya 600-700 olmuş size söyleyeyim. Doğa zekaya geçtik diyor. İyi yaptınız. Ama ChatGPT dışında Gemini da iyi mesela. Gemini hatta eğer üniversite öğrencisi olan çocuklarınız varsa ücretsiz veriyor bir yıl boyunca. Biz bayağı konuşmuş ve ilerlemişiz. Zaman bayağı geçti. Hemen araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Elif Hanım, o size attığım şey, hani siz dediniz ya dün dinleyemedim, çocuk rahatsız olduğu için bakamadım falan. Onun için size attım hani bakın diye, fikir olsun diye. Dincimizin mesajıyla birlikte gönderdiğim için o yüzden siz öyle anladınız. Sıkıntı yok. Hazır mıyız?

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım. İki mesaj, hatta 3-4 mesaj okuyacağım. Sonra araya gideceğiz. Efendim, İbrahim İsmailoğulları bizi aradı. Sonra Hüseyin Oral'a ve Yunus Eraslan'a. Ondan sonra Gürbulaklı İbo'ya ve de Devrim Çelik'ten Yanarım şarkısını isterken, Hüseyin Oral ise İbrahim İsmailoğulları ve bütün kader mahkumlarına İbrahim Tatlıses'ten şarkı istedi. Hemen diğer mesajlara da bakıyoruz. Elif Hanım diyor ki, Mazlum Bey siz çok yaşayın diyor ya diyor. Valla diyor, olsun, sorun yok, yine de teşekkürler diyor. Ya rica ederim, hani şey, listeyi görün diye attım size. Semra Hanım da aramızda. Semra Hanım diyor ki, iyi yayınlar Mazlum Bey diyor. Teşekkür ederiz. Diyor ki, liste beğenilmiştir umarım diyor. Valla dün insanlar yazıyordu. Hatta aramızda olan bir kişi daha var. Yaren Hanım da dün listeyi çok beğendiğini söylemişti değil mi? Yaren Hanım da şu an aramızda olduğu için diğerlerini söylememe gerek var mı bilmiyorum ama Yaren Hanım'ı söyleyebilirim. Aslında diyor biraz aceleye geldi seçim, seçtiğim parçalar diyor ve zamanım kısıtlıydı diyor. Aynen öyle, sizin zamanınız gerçekten kısıtlıydı. Elif Hanım gibi bayağı 3-4 hafta yok. Ondan sonra yorumları da dinliyorum herkesten, iyi yorumlar bekliyorum diyor. Beğendiniz mi ya da beğenmediniz mi diyor. Şey, beğenmediğinize üzüldüm. Yo Semra Hanım, ben beğenmedim demedim ki. Dedim ki güzeldi, dinlenebilir bir listeydi. Ama böyle klasik bildiğimiz şarkılar vardı. Ben nasıl bir liste bekliyorum biliyor musunuz? Hani bu arada bana göre yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben de dinleyiciyim yani, dinleyici yorumumu söylüyorum. Hani böyle ben çok az bilinen şarkılarla, böyle çok az bilinen ama çok güzel olan şarkılarla olsa var ya, süper olur. Ama inanın ben şarkınız listenizi baştan aşağı dinleyebilecek şey kadar hani iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya ben neler gördüm ya Allah aşkına, geçenlerde ne listeler gördük. Efendim, yani o yüzden sizin listeniz onlara göre 10 numara yani. Güzeldi. Hatta Siyam, sevdiğim bir sanatçı, ondan da bir parça vardı. Başka vardı ya, güzel şarkılar vardı. Uğra Bana şarkısı vardı galiba. Güzeldi ya bence. Ben beğendim yani. Kötü değildi yani. Evet. Tamam Mazlum abi. Ahmet Kaya'dan herhangi bir şarkı olsun diyor. Tamam. Rojda Hanım. Günaydın demişsiniz bu arada. Günaydın diyelim sizlere de. Güzel bir gün diliyoruz. Şarkınızı listeye aldım. Birazdan inşallah gelecek. Evet, mikrofon sende programına katılmak isteyen varsa, onlar da ben de yayına katılmak istiyorum diye yazarsa, arkadaşlarımız size dönüş yapacaklardır. Ücretsiz, bedava. Ondan sonra sesinizi falan da vermiyoruz. Zaten sorularla size soruyoruz ne istediğinize dair. Güzel bir yayın program bence yani. Güzel. Ben böyle şeyleri seviyorum.

Nasıl bir yoğunluk varsa sabahın ilk ışıkları yazanların mesajlarını da bitiremedim. Vallahi ilginç bir şey. Erkan Batur bizi aradı. Erkan Bey de Ruhat Eren, ondan sonra Yüce Kardeşler ve Muratcan Abbasoğlu için bir şarkı istedi. Sertaç Dıldır'dan geliyor birazdan şarkı. Onu da demiş olalım. Gülay Hanım bakayım ne göndermiş bize. Gülay Hanım bizi şu an keyifle dinliyor. Afiyet olsun valla Gülay Hanım. Kahveniz de güzel görünüyor yani. Fincanınız falan da bayağı şık duruyor. Şu an görüyorum. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Hemen mesajını da okuyalım. Bize kızıyor bazen mesajını geç okuduğumuz zaman Gülay Hanım. Sabırsız o da benim gibi biraz gördüğüm kadarıyla. hemen birkaç mesaj okuyalım. Sonra araya gideceğiz efendim. Terzi Baba da yazmış. Onu da okuyacağım şimdi. Şöyle hemen bakalım efendim neler var neler efendim. Oktay abi sen bir şey atmışsın ama görünmüyor valla bizde hesabın gizli olduğu için nedir acaba valla ben göremedim diyor ki bu hesap gizli olduğu için hesaba erişemezsiniz diyor içeriye erişemezsiniz diyor. Oktay abi ne atmış bilmiyorum merak ettim valla. Başka bir araya gideceğiz ama öncesinde bir bakalım. Mesajlarınızda. Merhaba iyi yayınlar. Kesinlikle dünkü şarkıları çok beğendim. Ben de dedim Allah'ım bu listeyi kim hazırlamış? Ruh eşim resmen demiş. Ayça Hanım. Güzel şarkılardı evet. Günaydın. Evimize neşe saçan abimiz güneş gibi doğuyorsun demiş. Eyvallah çok sağ olun. Nasılsın iyi misin diyor. Mazlum abi diyor Gülay Hanım. Güzel bir şarkı istiyorum demiş ve de iyi olur diyor. Sizlere de armağan ediyorum demiştiniz ve de özellikle kendime armağan ediyorum. Oo tamam o zaman kahveniz de hala hazır bitmemişken bu şarkı kesinlikle size gelsin. Rojbaş günaydın abim senden diyor sen de hoş geldin diyor Savaş Önat Tatvanlı Savaş Bey. Biz de hoş geldik, siz de hoş geldiniz. Herkes hoş gelmiş diyelim. Evet, Terzi Baba'dan rica ediyoruz. O attığı şey neydi valla bilmiyorum ama merak içerisindeyiz Terzi Baba. Ama bir şey fark ettim. Mesela dün Oktay abinin videosunu izlerken. Böyle Oktay abi tam benim kafada yani mesela ben bazen elbiseleri alıyorum. Ya bir şey bana geliyor, böyle değişik geliyor. Bizimkiler diyor ya diyor ne gerek var ya o kadar diyor giy gitsin işte ben öyle cins bir insanım. Mesela Oktay abinin dün o videosunu görünce mesela tam Oktay abi istediğim işi yapabileceğine inandığım bir şeyi var el işçiliği var yani el becerikliği var daha doğrusu diyelim gerçekten öyle görünüyor. Estağfurullah Mazlum Bey diyor 5 neyi bakalım 5 kıza ben kızar mıyım sana diyor. Başımızın tacısınız, evimizin neşesisiniz diyor. Eyvallah Gülay Hanım, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Semra Hanım ne demiş? Evet, klasik seçmeye dikkat ettim diyor. Ha, herkese hitap etsin diye herhalde değil mi? Dinleyicileri sıkmamak için diyor. Güzel bir taktik ama gerçekten. Çünkü geçen haftaki... ben de ya vallahi o liste çok ilginç bir listeydi. Çok bunaldım. Aynen. Vallahi o şarkı nasıl liste nasıl bir şeydi. Ama Güner Hanım diyor. Yok ya diyor. Hiç sorun değil diyor. Yani hatta diyor hiç bunalıma girmedik ya diyor. Elif Hanım'a da kopya vermiş oldunuz diyor. Elif Hanım sadece merak ettiği için aslında sordu ama Elif Hanım'ın hazırlayacağı listeyi merak ettim. Bakalım Semra Hanım inşallah siz de dinlersiniz. Beraber yorumunu yaparız. Bakalım Elif Hanım nasıl bir liste hazırlayacak. Elif Hanım'ın istediği şarkılar biraz böyle nasıl desem çok böyle bilinmeyen şarkılar olunca ilgi çekiyor aslında. Benim dikkatimi çekiyor. Hatta birazdan bir tane gelince göreceksiniz Semra Hanım. Gerçekten şarkı güzel. Adam yapmış ama 9000 kişi izlemiş. Ya böyle bir şey olur mu ya? 9000 kişi. 9000 kişi yani. Beni bile o kadar insan dinlemiyor. Daha fazla dinliyor. Yani. Düşünün yani. İşte ya sanatçıya emek verenlere çok kimse değer vermiyor. Anladığım kadarıyla yani. Efendim bu şarkıyı dün listeleriyle, şarkılarıyla bizlere gerçekten neşe katan, günümüzü güzelleştiren Semra Hanım'a da gönderiyoruz. Gülay Hanım'a da gönderiyoruz.

Merhabalar, kolay gelsin Mazlum Bey. Dünkü listeyi beğendim, ben de katılmak istiyorum ama biraz çekiniyorum diyor. Niye? Neyden çekiniyorsunuz ya? Alt tarafı şarkı listesi alıp bize atıyorsunuz. Şöyle bakayım. Seni alanın vay haline diyor. Savaş Bey niye ya? Niye öyle dediniz ki? Bazıları öyle diyor bana ama gerçekten niye? Bir siz de söyleyin, merak ettim. Beni alan kişiye acımış Savaş Bey. Niye ki acaba Savaş Bey? Valla merak ettim, bir yazarsanız çok merak ettim. Ama açık açık yazın. Ben alınma, gücenme bende olmaz, sıkıntı yok. Rahat olun yani. Efendim şöyle. Bu arada Alev Hanım, sizin mesajınızı bilerek okumuyorum. Şarkınızın sırasını bekliyorum. Çünkü biraz sıra dolu dolu olunca zamanınız biraz, daha doğrusu sıranız biraz var. Bilginiz olsun. Merak etmeyin, aklımda ama. Evet. Neyse. Ne diyordum ya? Ben bir şey diyordum vallahi. Bak Savaş Bey öyle deyince kafam karıştı. Kafam karıştı. Liste ben de hazırlamak istiyorum demiş dinicimiz. Dünkü listeyi de çok beğendim demiş. Siz de katılmak isterseniz tabii ki yazabilirsiniz. Efendim bekliyoruz. Ondan sonra merhaba Gamze ben demiş. Merhabalar. Diyor ki Büşra Periz dışında hepsi güzeldi diyor. Ha, Büşra Periz'e özel bir gareziniz var herhalde, bilmiyorum. Güzel. Peki efendim, o zaman Devrim Çelik Yanarım şarkısıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de bir ara bir liste hazırlayacağım bu arada. Ben de sıraya gireceğim ama şu an dinleyeceğimizin yoğun ilgisi var ya, bekliyorum. Sıra bir bitsin, ben de gireceğim. Ben de listeye adımı yazacağım. Bir an eksiğim değil mi? Ben de eksik olmayayım da. Ben de gireceğim yani. Mikrofon sende. Bugün ben de diyeceğim.

Merhabalar, iyi yayınlar. Mazubey, nasılsınız? Ben Hatice. Sizler her daim iyi ki varsınız demiştiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de öyle, hepimiz de öyle. Herkes iyi ki var. Mazlum Bey, listeyi hazırlayan arkadaşı tebrik ediyorum demiş Elif Hanım ve de güzel liste. Duyduğumuz şarkılar, şarkıları dinliyor muyum? Hayır demiş. Müzik zevkime uymuyor. Yanlış anlaşılmasın diyor. Ben biraz daha diyor eski şarkıları sevdiğim için diyor. Yoksa şey diyor, yani şarkıları beğenmemezlik veya listeyi beğenmemezlikten değil diyor. Ben diyor eski şarkıları tercih ediyorum. Öyle bir durumum var diyor. Ondan sonra evet, başka şöyle bir de bu arada diyor ki Ahmet Kaya var listede. Onu ayırıyorum demiş. Ondan sonra o yüzden pek kopya sayılmaz diyor benim için diyor. Bir de bir düzeltmesi var diyor. Hani şarkıları dinlemiyorum derken o sanatçılardan hani dinlediğim birkaç şarkı var diyor. Yoksa genel olarak hepsini dinlemiyorum anlamına gelmiyor demiş. Böyle de bir düzeltme yapmış. Ondan sonra sesiniz gayet iyi Mazlum Bey diyen Ömür Hanım. Teşekkürler bilgi verdiğiniz için. O zaman bu şarkıyı da size gönderelim, olur mu? Bu şarkı da size gelsin. Ondan sonra şöyle bakalım. Şöyle. Merhaba, ben Sevgi. Dünkü listede güzel şarkılar vardı. Gerçekten bir yere gitmem gerekiyordu. Bilerek kendimi uyalayıp bitmesini bekledim. Biraz uzun gibi geldi ama bir saatmiş. Evet evet, bir saati geçmiyoruz, bilginiz olsun. Bazıları bize 40-50 tane şarkı gönderiyor, öyle olmaz. Bir saatlik şarkı göndermeniz yeterli efendim. Bu arada ben bir saati nasıl hesaplayacağım derdine düşmenize gerek yok. Siz bir 16-17 tane falan gönderin. Biz fazla olursa size haber veriyoruz ya da az çıkarsa size söylüyoruz yani.

Ömür Hanım bize teşekkür etmiş. Sultan Hanım ne demiş? Bakalım günaydın, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Güzel bir gün olsun inşallah demiş. İnşallah bakalım güzel bir gün olsun gerçekten. Sizden diyor Mem Ararat'tan Keçiki şarkısını çalmanızı istiyorum, seviniyorum diyor. Sevinirim diyor daha doğrusu. Hakan Çeken yeğenime gelsin. Az sabır. Halanın cam parçası diyor. Hakan Çeken için böyle bir şey yazmış.

bir de günün sözünü göndermiş. Hemen onu da bir açalım. Nereye gitti ya? Mesaj gitti vallahi. Sultan Hanım, göremedim sizi. Mesajlar öyle bir yağıyor ki. Heh, buradaymış. Tamam. Yok, buradaymış. Pardon. Şu. Evet, şu. Tamam. Günün sözü neymiş bakayım, diyor ki bazen akışına bırakmak gerek diyor. Zaman götürür de getirir de diyor. Bazen akışına bırakmak lazım. Zaman getirir de götürür de diyor. Zaten ne çekiyorsak zamandan çekiyoruz Sultan Hanım, vallahi öyle söyleyeyim. Maalesef ki. Peki devam edelim. Şöyle bakalım. Ben Yalçın, güzel şarkılar seçilmişti bence. Daha ne istiyorsunuz abisiz diyor. peki güzel şarkılar olduğunu söylemiş Yalçın Bey. Efendim başka şöyle bakalım. Bir de Savaş Bey'den bir mesaj okuyalım, araya gidelim. Evet, Elif Hanım'ın istediği şarkıyı dinleyeceğiz. Güzel şarkı valla, ben beğendim. Bilmiyorum bakalım siz beğenecek misiniz. Abim Songül Güner'den Dağlara mı yazdın parçasını rica Ercan abi ve de bakayım yağcımız Metin için gelsin diyor. Peki Metin Bey'e ve Ercan Bey'e de göndereceğiz. Savaş Bey'e de göndereceğiz. Dağlara mı yazdın? Birazdan gelir. Ama öncesinde Elif Hanım'ın istediği o şarkıyı bir dinleyelim bakalım.

Evet devam edelim. Şimdi de Rojda Hanım'ın istediği şarkıyı dinleyeceğiz Ahmet Kaya'dan. Saatlerimiz 10.44'ü gösterirken ve Çetin Aykut aramızda. Bakayım Çetin Aykut ne demiş acaba? Bu arada Sultan Hanım ve Savaş Bey'in şarkıları listeye alındı geliyor. İyi yayınlar kardeşime demiş. Eyvallah çok sağ olun. Çetin Bey. Civan Haco'dan Hey Dilber'i çalar san diyor. Tabii ki de geliyor birazdan. Az sonra diyelim. Biraz yoğunluk var. Lise kabarık ama gelecek inşallah. Herkesin müzik tarzı farklı demiş Semra Hanım. Böyle bir etkinlik yapmanız çok güzel diyor. Bence de güzel olurdu. Yani bence çok iyi yani bir şey. Sayısızca parçalar var diyor. İnsan diyor gerçekten seçmek zor geliyor diyor. Ben de öyle mesela şu an düşünüyorum. Ben yarın öbür gün sıra benim bana geldiği zaman ben ne yapacağım bilmiyorum Sevda Hanım. Sevda Hanım diyor. Semra Hanım gerçekten öyle. Ben de Elif Hanım'ın müzik parçalarını beğeniyorum diyor yani. O yüzden beklentim yüksek diyor Elif Hanım. Alın size bir beklenti daha. Elif Hanım'ın işi çok zor vallahi ben size söyleyeyim. Genelde çok fazla beklenti içerisinde olan insan olunca insan hata yapıyor biliyor. Bakalım Elif Hanım onu nasıl kontrol edecek merak ediyorum gerçekten. O yüzden beklentim yüksek diyor. İnşallah dinleme fırsatım olur demiş. İnşallah Semra Hanım. Sevda Hanım nerede çıktı? Hep Sevda Hanım diyorum. Bu arada diyor benim şarkılarım eksikti. Acaba süreyi mi ayarlayamadık diyor. Valla Semra Hanım sizin galiba 20 tane şarkı vardı. Biraz uzun bir listeydi. Bir saat 16 dakika kadar mıydı neydi? Uzundu. Arkadaşlar sizinle iletişime geçiyordu herhalde. Bir iki şarkı falan galiba 3-4 şarkı falan çıkarılmıştı. Sizin bilginiz dahilinde. Ondan olabilir. Çünkü bayağı uzun gelmişti. Bir saat 16 dakikayı falan geçmişti. Öyle bir durum vardı yani. Ondandır muhtemelen. Peki efendim kafama sıkar giderim. Beddua etme bilirsin ben. Neydi ya devamını bir unuttum. Vallahi devamını unuttum. Neyse devam edelim.

Efendim Çetin Aykut bize çalışırken bir video atmış, sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Şarkısını da listeye almıştım zaten. O da yolda geliyor, az kaldı diyelim. Efendim İlşan Hüseyin'i biliyor musunuz? O kim ya diyeceksiniz. Kendisi Pakistan'da çok önemli bir cerrah. Şimdi kendisi önemli bir cerrah olduğu için kendisini bir toplantıya davet ediyorlar. İlşan Hüseyin uçağa biniyor. Fakat uçak bir yerden sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle olması gerektiği yerde değil, başka bir şehirde inmek durumunda kalıyor. Tabii İlşan Hüseyin diyor ya, diyor böyle şey mi olur diyor, benim için çok önemli bir toplantıydı diyor, ben ne yapacağım diyor, Allah'ım yarabbim diyor. Neyse oradakiler diyorlar ki ya diyor arabayla şu bölgeden geçerseniz 2 saat gecikmeli de olsa istediğiniz yere yetişirsiniz diyor. Neyse Doktor İlşan yardımcısıyla birlikte arabaya biniyorlar çok hızlı bir şekilde. Devam ederken bir köyde böyle yağış hızlanıyor maalesef ve yolda kalıyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bayağı düşünüyorlar ama hiçbir şey bulamıyorlar. En son soğuktan ama artık herhalde tam olarak bilmiyorum ama bir kulübe gibi bir yer buluyorlar. Buraya gidelim diyorlar ve gidiyorlar. Bir tane yaşlı teyze açıyor kapıyı. Ve de buyurun diyor. Teyze diyor, biz burada bir toplantımız vardı. İşte toplantıya giderken yolda mahsur kaldık. Buraya sığındık. Tanrı misafiri kabul eder misin diyor. Tabii ki buyurun diyor. Alıyor içeriye. Oturuyorlar. Sonra bu yaşlı kadın namaz kılmaya başlıyor. İlşan Hüseyin görüyor teyzenin namaz kılışını ve sonra bayağı dua ediyor, ağlıyor. Sonra dikkatini çekiyor doktorun ve teyzem hayırdır diyor, niye bu kadar ağlayıp yalvardın Allah'a, ne istedin Allah'tan diyor. Ya diyor oğlum diyor, bir doktor varmış diyor. Çok önemli bir doktor. Benim torunum hasta. Kız hani tedavisi yok hiçbir yerde. Sadece bir doktor varmış. Anca o doktor bu kızı iyileştirebilir diyorlarmış. Ben bir yıldır dua ediyorum. Allah'ım o doktor gelsin de kızıma baksın, torunuma baksın, iyileştirsin diyor. İlşan Hüseyin'in gözleri doluyor. Ve ağlamaklı bir sesle teyzem diyor, Allah duanı kabul etti. Doktor ayağına geldi. Ben o doktorum işte diyor.

Devam ediyoruz. Alev Hanım hazırsanız sizin mesajınızı okuyalım. Belki kaydedeceksiniz bilmiyorum ama haber vereyim ona göre. 3-2-1 daha var. Bu arada bir iki mesaj okuyayım hemen okuyacağım. Sizin sıranız geldi çünkü. Elif Hanım diyor ki Semra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar diyor. Bir de diyor ki ama yapmayın ya diyor böyle vazgeçmeye yer arıyorum diyor. Hani şey dedik ya beklentimiz çok yüksek diye. Mazlum Bey hep siz yaptınız ne yaptıysanız siz yaptınız diyor. Beklenti konusunda diyor. Valla tamam o zaman beklentimiz yok. O zaman beni korkuttu diyor bu durum. Yani eğlencesini yapıyoruz işte boşverin. Olabildiği kadar sizin de dediğiniz gibi. Demişsiniz ki ne demiştiniz bakalım beklentileri düşürün ben de sıradan bir dinleyeceğim diyor olduğu kadar diyor artık diyor aynen öyle olduğu kadar olduğu kadar olmayan kader öyle bir şey vardı değil mi öyle bir şey vardı galiba peki devam edelim şöyle bakalım hızlı bir şekilde devam edeceğiz sırayla gidiyoruz bu arada lütfen sabırsız dinleyicilerimiz bize neden mesajım okunmuyor diye yazmasın. Çünkü sırayla gidiyoruz. Bu işler hep böyle sırayla. Hayatta öyle değil mi zaten? Mazlum abi merhabalar iyi yayınlar diliyorum demiş. Ben Pervin demiş ve Pervin Hanım diyor ki sürekli dinliyorum sizi. Severek de dinliyorum demiş sağ olsun. Benim yeğenim Hakan cezaevinde demiş. Ona bir parça armağan eder misiniz diyor. Çok sevinirim diyor. İyi yayınlar demişsiniz. Tabii ki de en güzel şarkıları yeğeninize gönderelim seve seve. Size de teşekkür ediyoruz. Evet geldik Alev Hanım'a. Günaydın Mazlum Bey. Bugün eşimle evlenmemizin tam 22. yılı oldu diyor. Vay be maşallah size. Sizden diyor eşim için yazdığım satırları okumanızı rica ediyorum demiş. İyi ki eşim, iyi ki o diyorum demiş. Bu satırları armağan ediyorum demiş. Okursanız çok sevinirim demişsiniz. Tamamdır. Okuyalım ve size gerçekten mutluluklar diliyoruz. Maşallah size yani. Eminim seni çok özlüyorum demiş. Seni sevmeyi, seninle bir hayat paylaşmayı ve de bir gün hiç... Şöyle bakalım uzaklaşmadan diyor bitmesini yürekten istiyorum demiş yürekten diliyorum demiş kendisi iyi ki eşimsin iyi ki hayatımdasın evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun demiş 22 yıl kolay değil tabi. Bizimkisi babam. Ve diyor ki bizlere devam ediyor. Sevgilim diyor nice yıllara ama bu kez birbirimizden hiç uzak kalmayalım diyor. Böyle de bir mesaj göndermiş. Kayağından film gibi şarkısını istiyorum Mazlum Bey diyor. Bu bizim eşimle şarkımız diyor. Vay be güzel şarkıymış ama... Mutluluklar diliyoruz sizlere. Güzel yıllarınız olsun. Çocuklarınızla, ailenizle güzel vakit geçireceğiniz zamanlarınız olsun inşallah diyelim. Ve kaldığımız yerden Bir Aşk Hikayesi isimli şarkısını Alev Hanım'a ve Emin Bey'e gönderiyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada mesajlarınızı da birazdan okumaya, paylaşmaya devam.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık, bir de kar yağardı.

içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Siyah kürek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Devam edelim kaldığımız yerden ve de mesajlarınızı hızlı bir şekilde okuyorum. Çünkü çok fazla mesajımız var ve daha bayağı erkenden yazanların mesajlarını bile maalesef okuyamadım. Günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum Bey, hoş geldiniz diyen Ramazan Bey. En çok sizi dinleyenler de diyor, kadınlar da al size diyor. En çok yapay zeka kullananlar da kadınlar çıktı diyor. Niye, burada bir sakınca mı var Ramazan Bey, bilemedim ama kadınlar kullanmış, evet. Günaydın Mazlum Bey diyen Dilan Hanım. Nasılsınız? Temizlik yapıyorum demiş ve güzel bir parça gönderin de daha kolay bilsin diyor. Tamamdır, gönderelim. Ya ama Allah aşkına ya, bu soğukta da temizlik yapılmaz ki ya. Kadınlar her dakika başı temizlik yapıyor ya. Nasıl bir şey, ben çözemedim. Yapmayın artık, biraz kendinize zaman ayırın efendim. Boş verin, dünyayı siz mi kurtaracaksınız ya? Vallahi yeter yani. Öyle, onu da söyleyelim. Peki efendim, devam edelim. Günaydın, günaydın, günaydın demiş Leyla Hanım ve demiş ki Mardin'i güzel neyi anladım? Mardin'i güzel yarim şarkısını istiyorum demiş Mazlum Bey sizden. Peki bunu kim söylüyor Leyla Hanım? Onu yazarsanız, yardımcı olursanız çok sevinirim. Sanatçının ismini de yazabilirseniz iyi olur lütfen. Onu da bekliyoruz sizden. Peki efendim, devam edelim. Sertaçlı'da dinleyeceğiz. Erkan Batur'a ve arkadaşlarına armağan edeceğiz. Sertaçlı'da kalbume diyecek. Yani yaşlandım diyecek. Kendini yaşlı hisseden, aslında gencecik yaşlarda olmasına rağmen hala o yaşlara gelmediği halde kendini böyle bir 50-60 falan gören kim varsa, özellikle onlara da armağan edelim Sertaç Dıldan'ın bu şarkısını efendim. Sonra Dağlara Mı Yazdın şarkısı geliyor efendim. Songül Güner'den Mem Ararat Keç Keçiki, Civan Hacı Hey Dilberi şarkısı gibi böyle böyle.

Evet, kaldığımız da yerden devam edelim de. Ya şeye söyleyeceğim. Emin abi, sen yılı karıştırdın mı bilemedim. Bak Alev Hanım 21 22 diyor. Siz 21 demişsiniz. Hangisi? bilemedim ama ben okuyayım en azından. Benden çıksın. Biri hata yapıyor. Diğeri ona büyük ihtimalle diyecek ya sen nasıl yanlış yaptın falan diyecek. Günaydın, ben Kır Elektrik ve Sudan Nuri demiş. Nuri Bey sıradaki parçayı benden herkese gelsin diyor. Gönderelim o zaman Nuri Bey. Geliyor. Efendim Sevda Hanım günaydın. İyi yayınlar Mazlu Bey demiş. Teşekkürler. Ahmet Kaya'dan güzel bir parça Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim demiş. Rica ederiz. Şarkınız listeye alınmış diyecektim ki biz Ahmet Kaya zaten çaldık ama sizi de eli boş göndermeyeceğiz, merak etmeyin. Seve seve göndereceğiz. Efendim İranlı Murat Bey de bizden değil mi Murat'tı, yanlış okumayayım. Savaş Bey'in dediğine göre şarkıyı sabırsızlıkla bekliyormuş. Bakayım hemen şöyle. Efendim bakayım. Evet, İranlı Murat. İranlı Murat Bey sabırsızlıkla bekliyormuş. Sıradaki şarkı ona da gidiyormuş. Onu da söylemiş olalım. Peki hemen devam kaldığımız yerden ve şöyle bakalım. Efendim dur, ne yaptım ya? Yanlış mesaj mı açtım galiba? Evet, peki hemen onu düzeltelim şöyle efendim. Okunmamış olarak işaretledik ve... Alev Hanım'a bakalım, sonra Emin Bey mesajını okuyacağım ona göre. Evet, eşim Romanya'dan dinliyor demiş. Eşim 22 yıl olduğunu bilmiyor demiş. 2004 yılında evlendik. Siz hesaplayın diyor. Dur, hesap makinemizi çıkaralım. Efendim şöyle. Ama tarih de önemli bu arada. Gerçi tamam, tarih bugün işte. 2004 eksi 2026 değil mi? Evet, 2026, hemen bakıyoruz. Oo, 22 yıl olmuş ya harbiden. Emin abi sen ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ali Vadim şimdi evet doğrudur, yanlış yazmış ama demek ki sizinle geçirdiği yıllar o kadar az geliyor ki, yani doymuyor. 22 yıl değil de 21 yıl olarak hesaplamış. Yani çok az geliyor. Yani hatta Emin abinin elinde olsa 17-18 falan diyecek. O kadar yani size olan sevgisinden dolayı aslında. Yanlış yaparken hani bilerek yaptığı bir yanlış bence. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa yıllık bir yıl yanlış yazmaz yani. Çok zor değil. Ama diyor ki bak diyor, ben seninle evli olduğum 21 yıl gibi geliyor. Çok az. Hani bazen bir arkadaşınıza oturursunuz böyle bir saat konu. Ha, 5 dakika oldu sanki ya falan dersiniz ya, öyle bir şey işte. Böyle toparladım Emin abi, çaktırma tamam mı? İyi yayınlar Mazlum Bey. Siz severek dinliyoruz demiş Emin abi. Demiş ki bugün evlilik yıl dönümümüz demiş. Kutlu olsun efendim. Sevgili Alev'im demiş. Bugün seninle hayatımızı birleştireli diyor. 21 yıl oldu diyor. Vay be. Bu 21 yılda birlikte güldük, ağladık, zorlukları aştık diyor ve en güzel anlarımızı yaşadık birlikte diyor. Can, Ecem, Hivran ve de Muhammed, Muhammed'imizle birlikte kocaman güzel bir aile olduk demiş. Ne güzel vallahi çocuklarınızla birlikte. Evet, yıllar geçse de sana olan sevgim hiç eksilmedi diyor. O yüzden 21 olarak hesaplıyor efendim. Hatta her geçen gün diyor, seni daha çok seviyorum demiş. Her geçen gün diyor, seni daha çok seviyorum. Eğer hayatta bir kere daha gelseydim diyor, yine seni seçerdim diyor. Bak ne güzel demiş. Seni dün sevdiğimden daha çok seviyorum diyor. Yani her geçen gün sana olan sevgim katlanıyor demiş. Ve biliyorum ki yarın bugünden daha çok seveceğim de, daha çok seveceğimi de biliyorum diyor. İyi ki eşimsin, iyi ki hayatımdasın Alev'im demiş. 21. yıl evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun demiş. Seni çok seviyorum demiş.
Mustafa Ceceli'den Aşkım Benim şarkısını da istemiş. Onu da listeye aldık. Emin Bey selamlar olsun. Ama Emin Bey'le, Emin abiyle tanıştık. Çok da iyi bir insan. Valla Alev Hanım şanslı yani, öyle söyleyeyim. Ben onu söyleyeyim. 2005'te oğlum doğdu. Oğlum doğum günüyle karıştırdı. Ha, olabilir, olabilir. Erkekler öyle ya. Erkekler de karışmayın Allah aşkına. Kadınlar valla, erkekler de çok karışıyorsunuz. Yani bu kadar da şey yapmayın. He he diyor. Yarın da oğlumun doğum günü diyor. Onu da karıştırdı diyor. Olsun. Erkeklere karışmayın yani. Her şeyi erkeklerden bekliyorsunuz ama inanın erkekler yani aklımda sizin kadar tutamıyor. Siz çok detaycısınız. Her şeyi en ufak detayına kadar hatırlıyorsunuz. Ne yapsın? Adam uğraşıyor. Bak adam gurbette gitmiş çalışıyor. Ya yazıktır. Değil mi Emin abi?

edelim kaldığımız yerden. Şöyle bakalım, birkaç mesaj okuyalım. Saatlerimiz 11.21'i gösterirken. Evet, şöyle bakalım. Hasan Bey ne demiş? Hasan Bey diyor ki selam, kolay gelsin. Sıradaki parça bana gelsin diyor. Tamamdır, size de gönderelim tabii ki de. Evet, ondan sonra başka şöyle bakalım. Efendim, Elif Hanım diyor ki vallahi bazen çok eğlenceli oluyor sohbet diyor. Sohbet etmek diyor. Ben de fal baktırıyorum diyor. Yapay zeka için diyor. Ha tamam. Ben diyorum ne için diyor. Tabii eğlence amaçlı. Kesin öyledir Elif Hanım. Yapay zeka. Kadınlar dedikodu için de kullanıyormuş duyduğum kadarıyla. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kadınlar yapay zekayla dedikodu yapan var mı aramızda? Ya benim görümcem var ya. Hı-hı. İşte böyle böyle falan diyen var mı? Bilmiyorum. Kullanan varsa onu da söylesin o konuda. Peki efendim, iki şarkı dinleyeceğiz, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Emin abi gelmiş. Emin abi inşallah bugün Alev Hanım size şey yapmaz, trip atmaz. Bakayım ne demiş, ne demiş? Şöyle açalım. Bu arada Çetin Bey, şarkınız geldi Çetin Bey. İnşallah dinliyorsunuz. Günaydın Mazlum Bey. Dino'dan diyor, Dile Rezil parçasını çalarsanız bana, Günel teyzeme ve de tüm radyo dinleyenlerine gelsin demiş. İyi ki varsınız demiş. Zinet Hanım çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bir başka dinleyicimiz, merhabalar Mazlum Bey, günaydın, hoş geldiniz, iyi yayınlar Mazlum Bey diyor, nasılsınız, iyisiniz inşallah, sizden diyor güzel bir şarkı istiyorum demiş, her zamanki gibi size ve kızlarıma gelsin diyor, çok teşekkürler, kaynananız sizi seviyor çünkü güzel şarkıya denk geldiniz gerçekten, günaydın Mazlum Bey demiş Semra Hanım, Efsa bu şarkıyı çok seviyor. Efsa için diyor, çalarsanız ona ses kaydı atacağım, alacağım diyor. Akşam okuldan geldiğinde izleteceğim diyor, tamam. Sürpriz yapacağım diyor. Peki Semra Hanım, bu şarkıyı kim söylüyor? Bana yardımcı olun, hemen bulalım, seve seve çalalım, olur mu? Kim söylüyorsa söyleyin, hemen yapalım. Emin Bey diyor ki, Mazlum Bey diyor, beni savunduğunuz için teşekkür ederim diyor. Rica ederim. Kadınlar diyor, çok detaylı bakıyorlar her şeye diyor. Gerçekten öyle. Ondan sonra 2004'te diyor, ben hem bekardım, hem nişanlandım, hem de evlendim diyor. Ben ne yapayım, siz öyle diyor. Haklı yani, ne yapsın adam yani. Olabilir, bir yıl. Geriden gelmesi normal. Neyse, güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu şarkıyı Emin abiye de gönderelim. Tüm erkeklere gönderelim. Kadınların elinde çok çekiyoruz gerçekten. Değil mi erkekler? Bak, sizi savunuyorum, yine yoksunuz piyasada ya. Vallahi bu şarkıyı detaylara takılan kadınlar yüzünden mağdur olan tüm erkeklere gönderiyorum.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emin Bey diyor ki benim şarkımı unuttunuz mu diyor. Yok ya, geliyor, sıradadır, az kaldı. Bir yere gidecekmiş, şarkısını dinlemeden gitmek istemiyormuş. Ya işte romantik erkek böyle oluyor, gördünüz mü Alev Hanım? Şarkısını dinlemeden gitmiyor. Mazlum Bey, şarkı için teşekkür ederim diyor, rica ederiz. Ama diyor kaynanan beni sevmesin diyor. Sevdi mi diyor, zarara giriyor. Bu gelinlerle kaynananlar ne olacak bunların hali ya vallahi. Mahmut Dilovan Serbani şarkısı. Tamam, geliyor Semra Hanım, o da geliyor. Başka bakayım. Abi yapay zekaya ne zaman yemek tarifi baksam diyor. Yemeklerim çok tuzlu oluyor demiş. Kimse yemiyor diyor. Niye ya, yapay zeka ne yapmış ki, sadece o fikir veriyor. Demiyor ki Sultan Hanım bence 5-6 kaşık atın ya, demiyordur ki. Siz tuzu ayarlayacaksınız yani, yapay zekaya suç atmayın şimdi. Yapay zekanın günahı yok yani. Tuzu siz de ayarlayacaksınız. Ama tuzu ayarlamak da zor ya kadınlar, zor iş, kolay değil yani. Evet, aşkım benim şarkısı Emin Bey'den Alev Hanım'a geliyor.

Leyla Hanım diyor ki Mazlum Bey ben de bekliyorum demiş. Leyla Hanım valla ben de sizi bekliyorum ya. Şimdi Leyla Hanım diyecek ki ne bekliyorsunuz kardeşim, ben şarkı istedim. Ben size seslendim Leyla Hanım, dedim ki şarkınızı bulamadım. Hangi şarkı, ismi nedir diye sizden daha dönüş alamadım. Onu bekliyorum ben de. Siz dönüş yaparsanız sanatçının ismini söylersiniz. Ben de ona göre şarkınızı çalacağım. Saatlerimiz 11.40 oldu bile. Bizim adet eski klasik şey, bizim programımızın bitmesine yakın herkes şey yapıyor, yazıyor. Böyle de bir durum var. Sorun yok ama ben her türlü varım. Bir dinleyicimiz de mesaj göndermiş, silmiş. İlginç insanlar da var aramızda tabii. Evet, Dilerizil dinleyelim, hemen sonrasında devam edeceğiz. Leyla Hanım da lütfen şarkısını yazarsa hemen şarkısını listeye alalım. Bekletmeyelim daha çok.

Evet devam edelim. Kadınların derdi bitmiyor dedik. Alev Hanım orada bize diyor ki Mazlum Bey diyor Emin Bey de evlilik yıl dönümümüzü mü kutluyor, şikayet mi ediyor anlamadık diyor. Nedir bu kadınların erkeklerden çektiği yağ diyor. Özel günlerimizde bile diyor kendilerini haklı çıkarma peşindeler diyor. Ya valla kadınlar bence biraz... abartıyorlar ya Alev Hanım bence. Biraz değil biraz fazla. Şaka bir yana diyor. Eşimi çok seviyorum diyor. İyi ki o diyorum diyor. Sizden de diyor kocaman bir maşallah alırız diyor. Ben valla 3-4 kere maşallah dedim. İsterseniz 41 kere de diyebilirim. tebrik ediyoruz. Tamam Murat Kurşun'dan Mardin'i yarim diyor. Teşekkür ederim demiş. Leyla Hanım güzel şarkı istemişsiniz bari dinleyelim. Bu arada ben de son şarkıyı ayarladım. Birazdan benden de dinleyeceksiniz son şarkıyı. Yani benden dinleyeceksiniz derken ben söylemeyeceğim ama benim seçimimle bir şarkı listeye aldım. Kürtçe bir şarkı. Sevenler yazsınlar. Erkeklerden çekiyorum diyenler. Kadınlardan daha çok ben çekiyorum diyenler. Herkes yazsın. Son şarkıyı kimlere gönderelim? Kimler istiyorsa yazsınlar.

Evet, kaynananız seviyor demeye korkuyorum. Yaren Hanım, valla sizin de kaynananız seviyor diyeceğim. Çünkü siz de son şarkı güzel, ona denk geldiniz. Dinleyicimiz diyor ki... Mazlum Bey diyor, kaynanamın sevmesine gerek yok lütfen diyor, beni sevmesin diyor. Kötü amaçla değil diyor. Mazlum Bey diyor, gaza geliyorum diyor, kaynanamın evine gidiyorum, 3 gün çıkamıyorum diyor. İşte demek ki siz de kaynananızı çok seviyorsunuz, belli oldu. Son şarkı önce size, sonra kaynanama, sonra kızı. Şaka öyle dememiş. Sonra önce size, sonra kızlarıma demiş. Benden önce de size gelsin. Teşekkürler.

Yaren Hanım diyor ki son şarkı bana ve Helin Hanım'a gelsin diyor. Tamamdır Yaren Hanım, göndereceğiz. Başka başka yok herhalde. Peki efendim Semra Hanım'ın kızı Efsa bu şarkıyı çok seviyormuş. Annesi de dedi ki okuldan geldiğinde dinletmek için diyor çekeceğim diyor. Kızı da bu arada okula gidiyor, minik videosunu da gördüm az önce, atmış çünkü bize. Efsa senin için geliyor Efsa. Efsa sana armağan olsun.

Ben Mazlum Günhan, Radyoaktif Show sona ererken Kürtçe güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. İsteyen dinleyicimiz ve kızlarına Yaren Hanım'a gönderiyoruz. Ben de dahil oluyorum çünkü güzel bir şarkıdır diye söylemiş olalım.

Hatice Hanım merhabalar Mazlum Bey diyor, ben de buradayım diyor, kolay gelsin demiş. Geç oldu biraz diyor, okul çocuklar derken biraz geç geldim diyor. Son şarkıyı ben de istiyorum demiş. Tamam Hatice Hanım, sizi de dahil ettik son şarkımıza. Evet, son şarkı geldi. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte, saat 10'da, Perşembe günü tam saat 10'da ben burada sizi bekliyorum. Sizler de tam burada, yani saat 10'da Radyo Doğu Beyazıt frekanslarında beni beklerseniz çok sevinirim. Ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse, ama kimse size bakmaz. Hoşçakalın.

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le hayata dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin ve haftanın ortasına geldik. Bugün çarşamba ve hayata dair başlıyor. Doğu Beyazıt'tan, Ağrı'dan, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı yerlerinden bizi dinleyen herkese güzel bir öğleden sonrası diliyorum. Umarım çarşamba gününüz güzel başlamıştır. Kimimiz işinin başında, kimimiz okulda, kimimiz evde. Kiminin de günün telaşı daha yeni başlıyor. Evet, bugün yine hayatın içinden konuşacağız. Biraz gündemden, biraz günlük hayattan, biraz da hepimizin artık hayatının vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiden bahsedeceğiz. Bu arada bugün gündemde olan önemli gelişmelerinden biri de 2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmış olması. Sınava giren herkese sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Umarım emeklerinin karşılığını aldıkları bir sonuç olmuştur. Ve Doğu Beyazıt tarafında da bugün bazı mahalle ve köylerde planlı elektrik kesintileri bulunuyor. Eğer bulunduğunuz bölgede kesinti varsa gününüzü buna göre planlamayı unutmayın. Şimdi biraz daha gündemden uzaklaşıp hepimizin hayatında olan bir konuya gelelim. Telefon. Sabah gözümüzü açıyoruz, telefon elimizde. Bir yere gidiyoruz, telefon yanımızda. Bir şeye merak ediyoruz, telefona bakıyoruz. Hatta bazen telefonu sadece saate bakmak için elimize alıp 5 dakika sonra kendimizi bambaşka bir videoyu izlerken buluyoruz. O yüzden bugün size şunu soruyorum. Telefonunuzdan bir gün boyunca uzak kalmanız gerekse dayanabilir misiniz? Yoksa daha birkaç saat geçmeden telefon nerede diye aramaya mı başlarsınız? Size soruyorum sevgili dinleyiciler, siz telefonsuz en fazla ne kadar dayanabilirsiniz? Bir saat mi, bir gün mü, bir hafta mı? Mesajlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım bugün Radyo Doğu Beyazıt'ta kim ben telefonsuz da gayet güzel yaşarım diyecek? Kim ben daha iki saat dayanamam diyecek? Mesajlar gelsin efendim. Mesajlar gelene kadar bakalım kimler bizlere yazmış. Kasım Bey aramızda selam demiş. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Şirin Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimizi, Demet Hanım'ı, Mısra Hanım'ı görüyorum. Bu arada Mısra Hanım şarkısını değiştirsin efendim, bulamadık. Akrep Kral aramızda efendim, gelir gelmez video ile gelmiş bizlere. Nerede çekilmiş merak et,

açıkçası. Öyle çayı da yanına alıp gidilmelik bir yer gibi gözüküyor. Nereden videoyu çekmiş Akrep Kral bizleri bir bilgilendirsin. Nerede olursam da seni izlemek bana keyif veriyor Helin demiş. Teşekkür ediyoruz Akrep Kral. O zaman güzel şarkılarla eşlik edeceğiz bizler de. İran'dan yazan dinleyicimiz Mahdi Hanım, hoş geldiniz. Leyla Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Sarina diye birisi yazıyor sanırım bizlere, hoş gelmiş. Cemile Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş efendim. Avustralya'dan Medine Hanım aramızda, selamlar. Mehtap Hanım ve ismini vermek istemeyen bir diğer dinleyicimiz de hoş gelmiş. Mehmet Aktaş aramızda mı acaba, gerçekten aramızda mı çok emin olamıyoruz. Hoş gelmiş diyelim. Irak'tan katılan dinleyicimiz de hoş gelmiş. Bodrum'dan Dilan Hanım'ı görüyorum, selamlar efendim. Beytullah Koç aramızda, iyi günler demiş, merhaba kolay gelsin demiş. Sizlere de kolay gelsin, hoş geldiniz. Nelerden derdir ha, kulon verle tele tebi yazi, etey zarey. Hakan Çeken'in ablası burada efendim, hoş gelmiş.

Evet Necla ablam da geldi, günümü güzelleştirdi, hoş gelmiş. Ramazan Bey sizler de hoş geldiniz. Mehmet Sökmen de aramızda efendim, hoş gelmiş. Sorduk dinleyicilerimize, acaba telefonsuz ne kadar süre dayanabilirsiniz diye merak ettik. Ve Dilan Hanım diyor ki, iyi yayınlar Helin Hanım, nasılsınız demiş, teşekkür ediyorum kendisine. Bence telefon bağımlılık yapıyor, ben çalınca bakıyorum, hiç uğraşmayı sevmem demiş. O zaman telefonsuz rahat yaşarsınız. Sıradaki parçamız size de gelsin. Gerçekten merak ettim, acaba telefonsuz yaşayabilirim diyen var mı diye. Sorduk, cevapları da merakla bekliyoruz. Merhaba, iyi yayınlar, ben Şirin. Sen dört duvarın ardında demiş, ben sensizin içinde yaşıyorum. Aramızda kilometreler değil, aşamadığım demir kapılar var. Geceleri herkes uyurken ben seni düşünüp sessizce özlüyorum. Bir sesin, bir bakışın, sana sarılabilmek şimdi hepsi bir ömre bedel. Günler geçiyor ama hasretin geçmiyor. Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor demiş. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak veya ölmek değil de seni özleyip de görememek, sarılamamak çok zor. Sen benim bahar gülüm, sen benim. Sen orada günleri sayıyorsun, ben burada seni. Ve inan benim için her geçen gün seni biraz daha özlemek demek. Bir gün kavuştuğumuzda sana sadece sarılacağım. Çünkü bu hasreti anlatmaya hiçbir kelime yetmeyecek. Sabrın umudun olsun, kurban olduğum demiş. Helinden hasretimsin parçasını istemiş. Adaşımdan geliyor. Ferhat Akkuş'a armağan etmek istemiş. Mehmet Sökmen demiş ki, çok yaşadım dört duvar arasında demiş. Gerçekten öyle. Nereye bakarsan. Günün sorusuna cevabı verdi Mehmet Bey. Hoş geldiniz Helin Hanım, hayırlı programlar demiş Ramazan Bey. Sizler de tekrardan hoş geldiniz efendim. Arasan sen benim bahar gülüm, sen benim ekmeğim, sen benim. Kasım Bey demiş ki, merhaba Helin Hanım, Ebru Gündeş'ten Fırtınalar şarkısını çalmanızı rica ediyorum demiş. Kokladım. Varsa alalım listemize. Bu güzel parçayı başta canım eşime, sizlere, ardından radyo başındaki tüm dostlara armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz armağanınız için. Çok iyi gerçekten Kasım Bey böyle anın tadını çıkarabilen insanlardan birisi. Şarkısı varsa şarkının tadını da güzelce ne çıkarsın o zaman. Mesaj daha alalım, sonra araya gideceğiz. Reşat Sevinç bizlere ulaşmış. İsmail Aksakal, Turan Mengi, Emrah Özdemir, Adem Firaz, Mazlum Güner, Muhammed Turan, Tuna İhan ve ismini sayamadığı tüm dostlara, Fırat Demir'e, Selda Bağcan'dan Denizlerin Dalgasıyım parçasını istemiş. Sen be- Adaşımdan Hasretimsin parçasını dinliyoruz Helin'den. Ardından Selda Bağcan'dan gelecek. İki şarkı sonra buradayız.

0: Esirgemem sözümde. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü? Kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.
1: Denizlerin dalgasıyım. Ben halkımın. Şarkımızı da dinledik. Şimdi bakalım mesaj kutumuzda neler var efendim. Bu arada istek var. Şöyle bir istek var. Savaş Bey'den Selam abla hoş geldin demiş. Sizler de hoş geldiniz. Geçen program bir siparişim vardı demiş. İsimsiz ablamızın müsaadesi varsa çalar mısın? İsimsiz ablamıza gelsin demiş. Şimdi isimsiz ablamız mı seslendirsin yoksa ben mi şarkıyı çalayım? Onu anlayamadım. Bir de geçen program biliyorsunuz iki tane güzel ses yayımlamıştık. Hangi isimsiz ablamızdan istiyorsunuz? Birinci mi, ikinci mi? Şu ana kadar gelen mesajlarda seslendiren dinleyicilerimiz yoktu ama belki şimdi bizi gizli gizli dinliyorlardır. İki gözümüzün çiçeği bizi evde dinliyormuş, selam demiş, merhaba demiş, Elin canım nasılsın diye sormuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada sabah programında da bana şarkı gönderiyor, kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sıradaki şarkı İki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım'a da gitsin o zaman.
2: Bir dost gibi davran bana, herkes bizi...
1: Selam kolay gelsin, sıradaki parçayı bana da gelsin demiş Hasan Cin. Gelsin efendim. Sıradaki parça aynı zamanda anın tadını yaşayanlara gelsin efendim. Sorduk ya dinleyicilerimize telefonsuz ne kadar süre yaşayabilirsiniz diye. Bir dinleyicimiz ismini vermek istemiyor ama sevdiğimiz insanlar yanımızda olursa bence telefon aramayız demiş. İsmim söylenmesin demiş. Merhaba ablam nasılsın, iyisindir umarım demiş dinleyicimiz. Kapalı cezaevine bir tanesi Muratcan Abbasoğlu'na Sezen Aksu'dan Sarı Odalar parçasını göndermiş. Zaman silinse, kader yeniden yazılsa, kalem ilk seni yazar, kalbim hep sana çarpar, öyle bir mevzusun bende demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicime, durumumu da sormuş. Kendisi de bizleri aktif olarak dinliyordur, eminim iyidir diye düşünüyorum. Akrep Kral demiş ki zorunlu olsa herkes seve seve alışacak, telefonsuz ama imkansız demiş. Gerçekten öyle, o kadar hayatımızın bir parçası oldu ki. Zorunlu olsa da bence yine bir ihtimal bir yolunu bulunur diye düşünüyorum. Bu arada aramıza katılan yeni dinleyicilerimiz var. Mesajlarını görüyorum ama sırayla gidiyorum. Merak etmesinler. Sırası gelince paylaşacağım muhakkak. Helin Hanım hoş geldin, sefalar getirdiniz diyen Sultan Hanım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben iyiyim, sizin de iyi olmanızı umuyorum efendim. İbrahim Tatlıses'ten bir parça istemiş. Yeğine Hakan'a gelsin demiş. Can parçam halan sana kurban olsun. Üzülme demiş. Allah büyük az sabır demiş. Allah yardımcınız olsun Sultan Hanım gerçekten.
2: Bizi razıyım sana.
1: İbrahim İsmailoğulları da Yunus Erassan'a, Boza, Mehmet Ağrı'ya, İbrahim Uçar'a istediği parçayı bulduk, ekledik, gönderiyoruz. Sipahan Halat'tan istemişti. Ebru Gündeş'ten sonra onun parçası gelecek, haberi olsun.
2: Ben sana öylesi taktım inan.
1: De canım Necla ablamın o güzel dualarla eşlik ettiği mesajına bir bakalım, sonra araya gidelim. Ve aleyküm selam Necla ablam, sizler de tekrardan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben iyiyim tabii, sizin sesinizi duyunca gerçekten daha iyi oluyorum. Diyor ki inşallah her zaman o güzel dilinden güzel mısralar dökülür de sen her zaman bize sunuculuk yaparsın. Rabbim ne dileğin varsa versin. Sen bize neşe getirdin. Sen bu radyoya öyle bir neşe kattın ki anlatamam demiş. Her zaman gönlün neşe ve refah dolu olsun. Rabbim senin ne dileğin varsa gerçekleştirsin demiş. Ben bu arada her programda Necla ablamdan güzel güzel dualar alıyorum. O yüzden ona ne kadar çok teşekkür etsem azdır. Hülya Polat'tan istemiş, hareketli güzel bir parça istemiş, gönderelim. Özellikle bugün bana armağan etmek istiyormuş. Ben de Necla ablama armağan ediyorum. Allah'a emanet olsun efendim. Günü güzel geçsin, haftası güzel geçsin umarım. Merhaba, sıradaki şarkı eşim Gülcan'a, oğlum Miran'a, Mustafa'ya gelsin demiş dinleyicimiz. Sokrat 04. Gelsin efendim sıradaki parça. Sizlere de armağanımız olsun. Ebru Gündeş'ten dinliyoruz. Onun ardından Sipahan Halat'tan gelecek. Sonra buradayız. Mesajlarla devam diyoruz. Bu arada sıradaki parça Kasım Bey tarafından istenmişti. Eşi Fatoş'a armağanımız olsun.

0: Merhaba Hilin Hanım, nasılsın? Umarım iyisin. Ben Akrep Kral demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Umarım sizler de iyisinizdir. Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde olan Cengiz Cihanaklı, Ahmet Cihanaklı, Volkan Erdoğdu ve tüm kader mahkumlarına selam demiş. Mehmet Şanlı'dan istemiş efendim. Yazıyorum seni kalem elimde parçasını. Bana da armağan etmiş, kardeşlerine de armağan etmiş. Kimseye fazla güvenme, beyaz gülün gölgesi bile siyahtır cengom demiş. Bu arada Akrep Kral'a sorduk ama herhalde o zaman yayına bağlanmamıştı ama nereden acaba bize video attı? Merak ettik açıkçası.
1: Haydi koç hadi.
2: Oy bir sarayım seni.
1: Oh kendi koç hadi.
2: Geçsin yürek yangını.
1: Haydi haydi.
0: Bir bakalım Mısra Hanım diyor ki Doğu Beyazıt cezaevinde bebeş koğuşunda yatan kardeşim Velat Çelik ablasından... Blok 3'ten zaten aradığınız şarkıyı bulamadık ama Arzu Şahin'den Sen Küçüksün Ölemezsin parçasını istemiş. Zaten az önceki şarkı benim isteğim dışındaydı. Kardeşim istediği için gönderdim. Bu da benim istediğim bir parça olsun. Vefat eden küçük kızımız için gelsin demiş. Allah rahmet eylesin. Şimdi mesajda daha detaylı anlatacağız ama arkadaki şarkıyla hiç olmadı gibi. Merhaba ablam, nasılsın? Yine üzücü haberler almayı devam ediyoruz demiş. Küçük kızımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Bu son yaşanan okul olayından bahsediyor bu arada Mısra Hanım.
1: Haydi haydi koç hadi.
0: İnşallah bu durum bir son bulur. Bir ara bahsetmiştik özgürlük adı altında böyle çocuklar yetiştiriyorlar. Ben yaşadım, çocuğum yaşamasın diye eğitimsiz ailelerin, eğitimsiz çocuklarının kurbanıyız demiş.
1: Haydi koç hadi.
2: Oh ne...
0: Her şey ailede bitiyor. Çocuğunu merhametli, terbiyeli, disiplinli yetiştirirsen böyle bir olay olmaz. Çok şey söylemek istiyorum ama kime neye yarar demiş. Ne kadar konuşsak boş, bizim insanlarımızda laf var ama icraat yok. Birlik olmayı bilemedik hiçbir zaman demiş. Evet, yani gerçekten insanın içini acıtan bir durum Mısra Hanım. Hele ki konu hani çocuk yani. İnsanın ne söyleyeceği, ya ben bazen ne söyleyeceğimi açıkçası bilemiyorum. Ya son dönemde çocukların okul ortamında yaşadığı şeyleri sık sık duyuyoruz. Tabii her birini duyduğumuzda

de ister istemez aynı şeyi düşünüyoruz. Hani neden bu olaylar yaşanıyor diye. Çünkü bir aile çocuğunu okula gönderirken hani onun eğitimi almasını, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmesini ve güven içinde eve dönmesini istiyor. Hiçbir anne baba bunu yaşamak istemez. Bir de artık hani az önce de bahsettik ya telefon diye. Çocukların hayatında teknolojinin çok büyük bir yeri var. Hani izledikleri videolar, oynadıkları oyunlar, sosyal medyada karşılaştıkları içerikler, bunların hepsi

az önce de bahsettik ya telefon diye. Çocukların hayatında teknolojinin çok büyük bir yeri var. Hani izledikleri videolar, oynadıkları oyunlar, sosyal medyada karşılaştıkları içerikler, bunların hepsi çalış başarılı ol demek yetmiyor. Bir arkadaşına nasıl davranacağını, öfkelendiğinde kendini nasıl kontrol edeceğini ya da karşısındaki insanın sınırlarına nasıl saygı göstereceğini, en önemlisi de merhameti konuşmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız yarının yetişkinleri yani. Oy biz sana. Ve açıkçası hepimiz artık böyle acı haberlerin son bulmasını istiyoruz. Umarım bundan sonra çocuklarımızın yaşadığı acıları değil de başarılarını, güzel davranışlarını ve birbirlerinin nasıl destek olduklarını daha çok konuşuruz. Rabbim hiçbir aileye evladıyla ilgili böyle bir acı yaşatmasın.

birkaç mesaj daha alacağız. Bu arada Savaş Bey şunu söyledi. İki ablamızın sesinden gelsin dedi. Yay. Şu an bizleri aktif olarak dinliyorlar mı? Bence dinliyorlardır. Vuruldum Selim. Geçen programda bize güzel ses atan dinleyicilerimiz. Gel buradan. Benim Ararat'tan herhalde istiyorsunuz değil mi? Göreyim doya doya. Haydi haydi. Savaş Bey'den bir rica var efendim. Değer Yer parçası sanırım Mem Ararat'tan. Doya doya. Böyle seslendirebilir misiniz diye soruyor dinleyicilerimize. Varsa gönderin efendim, bizler de burada paylaşmış olalım. Merhaba, hayırlı yayınlar Helin Hanım. Nasılsınız? Umarım iyisiniz demiş Demet Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de iyi olmasını buradan umuyoruz. Şarkı isteği olacakmış. İbrahim Dizek'ten. Bulduk, ekledik efendim. Göndereceğiz. Düşme parçasını istemiş. Canı kardeşi Harun Koç ve değerli dostları Cebrail Çinubulak. Hayır, çimen biteme. Salih Andiç Bayraman, Hakan Koç, Erkan İsmailoğulları, Ömer İlkmin, Çağdaş Konyar. Vural Fidan, Rohat Eren, Sinan Aktaş, Umut Andiç ve A14 koğuşunda olan Devran Çelik için istemiş. Haydi, haydi. Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun. Tariden geçemem. Haydi haydi koç hadi. Oh neni koç hadi, koç hadi kim yarı. Merhaba Helin ablam, nasılsınız, iyi misiniz? Sesin çok güzel demiş. Mesajları şiir gibi okuyorsun demiş Cemile Hanım. Kim yarı. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yorum için. Koç hadi ben umyarım. Ama dinleyicilerimiz de gerçekten şiir gibi yazıyorlar. O da var. Onun etkisi de var. Bakalım. Kocası Resul Arz için istemiş. Bir şarkı istiyormuş. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş. Bu arada sanırım çocukları da yazmış. Babam ve annem için de armağan ediyorum demiş ekstra mesajda. Mehmet Ağrı da aynı parçayı istemiş. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını. İbrahim Uçar, İbrahim İsmailoğulları, Hanifi Bozdağ, Ali Özer, İbrahimoğlu, Harun Güven, Umut Mehmetoğlu için armağan etmek istemiş. Yaylanın çimenine. Parçalarımız çok geride kalıyor diye yine iki parça gönderiyorum. Hülya Polat'tan geliyor. İki gözümüzün çiçeğine de armağanımız olsun. Aynı zamanda Necla ablamız istemişti. Armağanımız olsun efendim. Onun ardından Ahmet Kaya, Penceresiz Kaldım Anne parçası.

0: Evet, Batuhan aramızda efendim. Batuhan bize ses kaydı göndermiş. Hemen bir açalım bakalım bize neler söylemek istemiş.
1: Merhabalar Helin abla, hayırlı yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır programınıza katılamıyordum. Mesaj atamıyordum. Şimdi yazmaya fırsat buldum. Sizden hareketli bir şarkı istiyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Batuhan kendini özlettin ama neyse ki şu an buradasın efendim. Hareketli bir parça İbrahim Tatlıses'ten gelecek. Armağanımız olsun. Kolay gelsin Helin Hanım, hoş geldiniz demiş Hatice Hanım. Sizler de hoş geldiniz efendim. Sizden Sibel Can'dan Cemrem parçasını istesem olur mu demiş. Var elimizde efendim, neden olmasın. Burada tekrar hatırlatmakta fayda var gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim, sırayla geliyorum efendim. Sıranız gelince mesajınızı muhakkak paylaşacağım. O yüzden tekrar üst üste mesaj atmanıza hiç gerek yok. Merhabalar Helin Hanım, nasılsınız demiş Medine Hanım. Abime Celalettin Abdullah evine selam göndermek istiyorum. Umarım iyisindir canım abim ve Merve Özbay'dan Yarımızda Kalsın parçasını istemiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Umarım kendisi de iyidir, her şey yolundadır. Ağrı Merkez'den Mehtap Hanım, size de iyi günler, teşekkür ediyorum. Biraz geç kalmış ama misafirlerinden dolayı anca yetiştim, yine harika bir gün olacak demiş. İnşallah iyisinizdir diye sormuş. Kendisine teşekkür ediyorum, ben iyiyim. Umarım gerçekten harika bir gün olur. Yeğeni Canoğlu İbrahim İsmailoğullarına selamlarını gönderiyor. Ona sağlık selametlerini göndermiş, hastaymış. İnşallah sağlık durumu iyidir. Ona buradan acil Şafi ismiyle şifalar diliyorum demiş Allah'tan. Onu çok seviyorum, sabırlar diliyorum, dualarımı gönderiyorum. Radyoda Doğu Beyazıt Radyosu'na çok teşekkürler. Buradan sesimiz oluyorsunuz. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Güzel insan Helin Hanım demiş. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Allah Şafi ismiyle bir an önce şifa versin diyelim İbrahim İsmailoğullarına. Ve Ahmet Kaya'dan güzel bir parça istemiş. Güzel bir parçamız gelecek, armağanımız olsun. İsmini vermek istemeyen merhaba ablacığım demiş. Merhabalar. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik'e Kıvırcık Ali'den Can Leyli parçası gelecektir bugün. Sabırla bekleyenin yarına elbet çiçek açar demiş. Evet, uzun zamandır katılmayan bir diğer dinleyicimiz Gökhan Bey de aramızda. Ben iyiyim, kendisi de iyiymiş. Gökhan Önay'dan İbrahim Tarhan'a ve Harun Singil'e selam ve sevgiler. Bütün cezaevindeki kader mahkumlarına Allah sabır versin demiş. Batuhan Salman'ın İbrahim Tarhan'a selamı var. Kendisi çalıştığı için size yazamadığını belirtti demiş.
2: Hadi yerime koy birini, koyabilirsen ben senin hayatından gittim.
0: Evet, İbrahim Tarhan'a da selamlarını iletmiş olduk. Bu arada Sultan Hanım, sormuştuk ya günün sorusuna. Evet. Hani telefonunuz olmadan ne kadar süre idare edebilirsiniz diye.
2: Bittim o.
0: Telefon olmazsa sizi nasıl dinleyeceğim abla demiş. Asla olmaz telefonsuz demiş Sultan Hanım. Tamam, bu istisnayı geçebiliriz bence.
2: İçtim o. Hadi ol eskisi gibi olabilirse.
0: Vallahi şunu söyleyeyim Sultan Hanım, İbrahim Tatlıses'ten hareketli bir parça koydum. O gelecek, haberiniz olsun. Siz istemiştiniz. Helin Hanım, Harun'um size çok selamı var demiş. Bizler de Harun Bey'e selamımızı iletelim. Benden bir şarkı rica etmişler mahkumlara göndermek için. Hediye etmemizi istemişler. Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Cene'yi parçası. Armağan ederseniz seviniriz demiş. Vaktim kalırsa seve seve tabii ki. Armağanım olsun efendim. Bizi dinleyen tüm mahkumlara armağanım olsun.

Savaş Bey rica etmişti hani seslendirsinler diye. Belki dinlemiyor olabilir dinleyicilerimiz. Dinleseler de eminim geri dönüşte bulunurlardı. Böyle aranızda sesine güvenen var mı efendim? Ben sesime güveniyorum. Sesim çok güzel diyen varsa rica ediyoruz efendim. Mem Ararat'tan De Yar Yar parçasını seslendirsinler. Bizlere göndersinler. Bizler de buradan yayınlayalım. Son bir mesaj sonra ara ve selamun aleyküm. Yok, selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam Leyla Hanım. Hayırlı yayınlar dilemiş. Kardeşi Ali'ye ve A5 koğuşuna selamla göndermek istiyormuş. Onlar için rüzgar parçasını istemiş. Efendim Mustafa Ceceli de söylüyormuş. Bakalım var mı? Varsa ekleyelim. Tekrardan iki şarkıyla araya gidiyoruz. Sezen Aksu'dan Sarı Odalar ve İbrahim Tatlıses'ten böyle hareketli bir parça gönderiyorum. Bu arada bugün de bence listemiz güzel. Ben beğendim bu listeyi.

Evet, bugün Serhat Bey'i hiç göremedik ama çok seveceği bir parçadır eminim. Dışarıdayım ama sizi dinliyorum diyen Leyla Hanım parçanızı bu arada buldum. Birazdan gelecektir. Leyla Hanım gerçekten dışarı çıktığına rağmen biz

bırakmıyor, dinlemeye devam ediyor. İşte böyle vefalı dinleyicilerimiz de var. Bugün Aynur Kuş yok mu acaba demiş. Hiç sesini duyamadık bu arada, Aynur bizleri dinliyorsa bir sesini de alabiliriz. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz merak etmiş mesela Aynur'u. Merhaba abla, ben Sarina diye yazmış, Amon Darius kızıyım demiş ama klavye hatası da olabilir. Bu arada zorlanıyorlarsa ses kaydı da atabilir, hiç problem değil. B7 koğuşuna istek şarkısı varmış ama şarkının adını falan söylememişler. Sıradaki parçayı armağan edelim. Mehmet Aktaş burada mı? Hemen soralım. Elif Hanım yok burada ama Mehmet Aktaş burada mı diye soralım. Götür beni vazine sen seher yeli al yanına. Akrep Kral Göngören yazmış. Herhalde Güngören köyünden bizlere ulaşıyor efendim. Kürtçe'ye çevrilişi de, daha doğrusu Türkçe'ye kır diye geçiyormuş köyün adı. Bizi başka o köyden dinleyen varsa selamlarımızı iletelim efendim. Sıradaki parça armağanımız olsun. Sen küçüksün, ölemezsin. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Mahdiye Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 koğuşundaki amcası Seyit için. İstersen de dönemezsin, amcası Seyit için istediği parçayı bulduk efendim, göndereceğiz. Rica ederiz, ne demek. Pardon Mahdiye Hanım, sizin parçayı bulamamışız. Ben de listeye bakıyorum bulduysak nerede diye ama bulamamışız. Mahdiye Hanım, hemen şarkıyı değiştirmenizi rica edelim sizlerden. Merhabalar Helin Hanım, hayırlı yayınlar. Ben Muhammed Ümit demiş. Muhammed Ümit Yıldız demiş. Merhabalar, hayırlı yayınlarımız olsun Muhammed Bey. Doğu Beyazıt Salon Rüzgar erkek kuaföründen bizlere ulaşıyormuş. Selamlar efendim, kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Bol kazançlı işlere diyelim. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını istemiş. Ve böylelikle Muhammed Bey'in isteği üzerine Ahmet Kaya'dan 3 parça almış olduk. Sanatçı sınırımıza da gelmiş olduk. Evet, Mısra Hanım'dan gelen parçayı dinleyeceğiz efendim. Vefat eden küçük kızımız için istemişti. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve Mısra Hanım demiş ki, teşekkür ederim ablam. Sesin bütün yorgunluğumuzu alıyor, götürüyor. Gönlümüzün kraliçesi demiş. Asıl ben teşekkür ediyorum böyle güzel yorumlar geldiği için. Benim sevdiğimi kime yana derdimi. Merhaba, ben Yaman Ali demiş. Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan babam Mehmet Günsen'e Asil Haskaya'dan bir parça armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Ve aleyküm selam diyelim. Sökme medya olarak çok severek dinliyoruz sizi. Cezaevindeki Zübeyt kardeşim, Mehmet kardeşime selam olsun demiş. Sökme medya ilk defa duyuyorum. Doğu Beyazıt'ta mı acaba? Sökme medya hiç duymadım ama selamlar efendim.

Evet, Mısra Hanım keşke mesajımı şimdi okusaydınız demiş. Şöyle mi yapalım, okuyalım mı bilemedim. Çok da mesaj var ama. Şöyle kısaca bahsedeceğim şarkıyla belki istemişsiniz diye. Ama ondan önce Muhammed Turan, Servet Başkan, Halil İbrahim Köroğlu, Erol Tanrıkulu, Metin Çelik, Ömer Kandemir, Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Fırat Ceylan, Çağdaş Konyar, Serkan Bayram için Spen Halat'tan Perişan parçası, Perişan'ın parçasını istemiş. Mısra Hanım demişti ki yine üzücü haberler almaya devam ediyoruz. Küçük kızımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. İnşallah bu durum bir son, bir an önce son bulur. Bir yere bak. Sen küçük ve Arzu Şahin'den Sen Küçüksün Ölemezsin parçasını istemiş.

0: şarkı şimdi radyonda.
1: İstediğin şarkı radyonda.
0: Mesajlarla devam ediyoruz efendim. Savaş Bey demiş ki abla isimsiz ablamızın müsaade olmazsa eğer intizardan ben değilim parçasını çal demiş. Geri dönüş olmadı o zaman o parçayı alalım. Servet Başkan bizlere ulaştı. Uygar Doğanay'dan istediği parçayı bulamadık. Onun yerine herhangi bir parça da olur demişti. Göndereceğiz. Cezayir Afşar'a, Erol Tanrıkulu'na, Halil İbrahim Köroğlu'na, Metin Çelik'e, Serdar Akkuş'a, Muhammed Turan'a, Bulut Akkuş'a, Ömer Kandemir'e göndermek istiyor. Aynı zamanda Halil İbrahim Köroğlu da bizlere ulaşarak az önce saydığımız dinleyicilerimize Hozan Beşir'den Elfida parçasını istedi. Onu ekledik, onu da göndermiş olacağız.
2: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlar.
0: Alev Hanım aramız efendim. Mesajını gördüm, mutlu oldum. İyi yayınlar Helin Hanım, nasılsınız? İyisiniz umarım diye sormuş.
2: Düşmanlarım.
0: Ben iyiyim, kendisini sormalı. Okullar açıldığından beri pek fırsat bulamıyorum yazmaya demiş. Tabii öyle, yani okul başladığı zaman öyle oluyor gerçekten.
2: Aşkım.
0: Bugün evlilik yıl dönümümüz, o yüzden sabah bayağı Mazlum Bey'e mesaj attım demiş. Sabah ben de dinledim. Gerçekten bayağı uzun bir evlilik yıl dönümünüz. Olmuş, yani bayağı yıl olmuş. Umarım bundan sonra da çok daha güzel yıllarınız olur.
2: Kimse bakmaz.
0: Tüm şarkılar bize ve size, tüm kader mahkumlarına, abim Cumali Güven'e armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim.
2: Düşme.
0: Gerçekten bu devirde uzun evlilikler çok az kaldı.
2: Hayata.
0: O yüzden umarım çok daha güzel olur sizler için.
2: Bu kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü insanları görünce.
0: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Irak'tan katılıyorum. A15 koğuşundaki abim Havar için şarkı Dardo demiş ama hangi sanatçıdan istiyor tam olarak bize geri dönüş yapsın? Rica edelim dinleyicimizden. Ve Fatih Sapil aramızda mı acaba? Fatih Bey buradaysa buradayım diye yazabilir mi? Merhaba, istek parça göndermek istiyorum Açık Cezaevinden. Muhammed Turan, Erol Tanrıkulu adına Ahmet Kaya'dan istemiş ama Ahmet Kaya sanatçı sınırımıza geldik. Dilerseniz gelecek iki parçadan bir tanesini ya da ikisini armağan edebiliriz. Merhaba, iyi günler. Ben Ağrı Doğu Beyazıt tipi kapalı cezaevinde olan kardeşim Hakan Çekin'e buradan onu çok sevdiğimi ve en kısa zamanda aramızda olması dileğiyle demiş. Ben ablası Helin Çeken demiş. Adaşım bu arada. Yusuf Arputlu'dan istemişsiniz. Ama listem çok doldu. Yine bir kontrol edeyim.
2: Düşme. Düşünce.
0: Ona göre zaten geri dönüşte bulunurum. Evet, Zeki Akbaş aramızda ve aleyküm selam. Sizlere de kolay gelsin. Abi Sumut Akbaş, Valat Daşdemir için Taladro'dan istemiş efendim. Bir tane de video atmış bizlere. Allah kabul etsin, cami önünden böyle güzel bir video gelmiş bizlere.
2: Başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen...
0: Özledim abla seni demiş Gökhan Bey. İki haftadır yoktum iş güçten demiş. Bir türlü yazmaya fırsat bulamamış ama şu an bizlerle beraber sıradaki parçamızı da armağan edelim Gökhan Bey'e. Gökhan Bey bizi yine hatırladı, iyi de. Yani Lamia'ya da biraz böyle kırgın olabiliriz. Yani siz söyleyin artık Lamia'ya. Biz bayağı kırıldık açıkçası.
2: Bunu da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayal...
0: O zaman Ebru Gündeş'ten Sen Allah'ın Bir Lütfusun Olsun demiş Mahdi Hanım. Tamamdır, listemizde.
2: Hayatın orta yerine barut izlerim.
0: Son olarak bir mesaj daha alıp araya gidiyoruz. Sökmen Medya yeni açtık, ondan daha piyasaya çıkmadık efendim demiş. O zaman şimdiden kolay gelsin dileklerimizi iletelim, bol kazançlı günlere. Ahmet Kaya'dan Sana Gelmek istiyorum parçasını istemişsiniz ama Ahmet Kaya sanatçı sınırımıza geldik. Şöyle yapalım, Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçası gelecek, onu armağan edelim. Mutlaka tüm dinleyici ve izleyicilerimize buradan dinletmek ve armağan etmek istiyorum. Size de sonsuza denk teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Rica ederiz efendim. Bir sonraki programda böyle daha erken yazın. Bir sonraki programda tüm dinleyicilerimize muhakkak dinletelim. İbrahim İbrahim Dizek'ten Düşme parçasını, daha doğrusu şiirini dinlemiş olacağız. Onun ardından Sibel Can'dan gelecek Cemrem parçası.

düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık.

güvence güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını

Düşme. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerim, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. Her iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine. Varut izleri

Evet, neredeyse telefonu kapanacak olan dinleyicimiz Beytullah Koç, şarjı çok azmış, beşmiş. İyi günler demiş. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde bulunan arkadaşlarım İbrahim Tarhan, Beytullah Gültekin, Hakan Çeken, Vurkan Yıldırım, Ahmet Ertuğrul, Nur Selam Kaya, İslam Şahin, Mehmet Koç için Ahmet Kaya'dan istediniz ama hemen söyledik ya sanatçı sınırına geldik. Değiştirmiş, Uygar Doğanay'dan Bela Olurum parçasını armağan etmek istemiş. Bol bol selamlarını gönderiyor. Ya sonsuz bir korku ya da korkusuz bir son, siz anladınız kime ne anlattığımı demiş Beytullah Bey. Alif Hanım demiş ki çok teşekkür ederim, Allah herkese hayırlı ve doğru insanlarla karşılaştırsın inşallah demiş. Amin efendim, amin. Gerçekten artık o kadar uzun süren evlilikler olmadığını gördüğümüz için hani ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Allah herkesin karşısına iyi hayırlı insanlar çıkarsın diyelim bizler de. Geçmiyor günler, geçmiyor. Merhaba Hilin Hanım, hayırlı yayınlar. Yine ben eşim için bir istek armağan ediyorum demiş Fatma Hanım. Ama Fatma Hanım hep programın neredeyse sonlarına doğru geliyor. Daha doğrusu sonlarına doğru yazıyor. İbrahim Tatlıses'ten istemişsiniz ama listem o kadar doldu ki. Tekrar hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Listeden bir parça göndersek olur mu? Çünkü listem çok doldu. Hozan Beşir'den gelecek. Eşiniz için onu armağan etsek. Eşi Cumali'ye Hozan Beşir'den gelecek olan parçayı armağan edelim. Merhaba, iyi günler. Irak'tan katılıyorum. Abim Seyit için zaten bir parça aldık. Haberiniz olsun, size de armağanımız olsun. Merhaba Elin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizden bir şarkı isteyecektim. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasını. Doğu Beyazıt T-Tip'in daha 7 koğuşunda olan değerli dostum Sayım Caner sana gelsin. Seni seviyorum değerli dostum. İyi ki tanımışım, az sabret, az kaldı. Elbet bir gün seni seven kimsesiz Memo demiş. Dışarıda mevsim baharım. Bu arada A14'te yatmakta olan değerli abileri Umut Göktaş için motorcu Murat abime de gelsin demiş. Geçmiyor günler, geçmiyor dışarıda mevsim. O kadar güzel geçiyor ki iş yaparken sizi dinlemek harika. Parçalar program mis gibi gidiyor demiş Mehtap Hanım. Vallahi demiş. Şimdi bir kahveyle devam edeceğim demiş. Ne güzel efendim, afiyet olsun. Ben de yayın öncesi bir kahvemi içmiştim. Size de afiyet olsun. Evet, diğer şarkıya geçti o zaman, ara vakti diyoruz. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler. Dinliyoruz, buyurun.

canım Şevin Hanım gelmiş. Geç geldi ama çok geçmiş olsun bu arada Şevin Hanım. Canım nasılsın, iyisin inşallah. Çok geç geldiğimin farkındayım demiş. Benim küçük kızım sizin halay başınız dün yere düştü demiş. Kıyamam ya gerçekten. Kolu bayağı kötüydü demiş. Gece hastaneye götürdüm, sustu. Biraz sabah yeni başladı. Yeni hastaneden eve geldim. İstek saati geçti, sıradaki parçalar bana gelsin demiş. Şu an nasıl bizim halay başımız? Ne oldu, nazar mı değdi? Azrail gelse de. Kıyamam ya, umarım şu an çok daha iyidir Şevin Hanım. Sıradaki tüm güzel parçalar sizin olsun. Sen varken ölüm de güzel. Teşekkür ediyorum, kusura bakmayın demiş. Estağfurullah Beytullah Koç, sırayla gidiyoruz. Sıranız anca geldi. Üst üste yazınca bu arada mesajlar en üste kayıyor. Sıranız daha geç geliyor. Aynur'dan ses kaydımız var. Aradan sonra bir dinleteceğim ama Mısra Hanım demiş ki abla senin programını tekrardan dinleme şansımız oluyor mu diye sormuş. Vallahi tekrarını da versek artık benden bıkarsınız büyük ihtimal. Gece gündüz bu kızı mı dinleyeceğiz dersiniz. Şaka bir yana tabii. Çok teşekkür ediyorum efendim. Mehmet Şanlı'yı dinleyelim. Onun ardından Uygar Doğanay'dan Bela Olurum parçası gelsin. Sonra bakalım Aynur bizlere neler demiş. Zaten Serhat Bey de bugün yok. Dinleyemedik. Aynur'u dinleriz biz de.

0: şarkı şimdi radyonda.
1: İstediğin şarkı, radyonda.
0: Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ne yazık ki Zeki Akbaş'ın ve Fatma Hanım'ın istediği parçaları ekleyemedik ama sırada gelecek güzel parçamız armağanımız olsun. Canım Şevin Hanım demiş ki vallahi hastaneye götürdüm bir şey yok dediler. Tomografi çekmiş, röntgen çekmiş, şudur budur demişler. Çekildi ama baktık son çare olmadı. Ha, mahalleden birisinin yanına götürmüşler herhalde.
2: Kalan aşka tarih.
0: Ha, çıkmış dediler. Öyle çocuk biraz kendine geldi, uyudu. Dünden beri uyumadı zaten demiş.
2: Kıyıma.
0: Çok geçmiş olsun. Ben de küçükken parkta oynarken kolumun üstüne düşmüştüm. Ya bende de öyle bir problem çıkmıştı. Yani hastaneye götürüyoruz, bir şey yok ama acı içindeyim. Öyle bizler de biraz zorluk çektik açıkçası.
2: Sessizliğe.
0: Çok geçmiş olsun tekrardan ve hemen bakıyorum Aynur'un sesini yayınlayacağım. Kim merak etti diye sormuş da Aynur, ben arada dinledim.
2: Beklerim.
0: İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz aslında sormuştu size. Aynur kuşum nerede diye sormuştu. Bir bakalım Aynur neler demiş.
3: Selam Hilin abla. Süt gibi selamet yaz oynuyorum. Atalım adresi otuma. Ay, ama kim rogu ki? Can kuş atala ona bustkım, ona hastkım. Selam, selam, kubala kırıldı. Şimdi çağırışı, bakışı bustkım. Teşekkür. Selam Hilin abladım. Çok iyi boş, selametim. Az oynuyorum. Azada bu sıkım ohan az taze medresi otma az bış nivi sadiye kuşma medresi o taze medresi otma megedeki buh ne kupu gramata handik mağatka nego az buh dilmi ha.
0: İkinizin de gözlerinden öpüyorum buradan. Aynur diğeri de sanırım Yağmur'du. İsmini yanlış hatırlıyorsam kusuruma bakmasın. Güzel güzel seslerini de dinlemiş olduk efendim. Evet, programıma az kaldı. O yüzden iki şarkı daha göndereceğim. Hozan Beşir'den, Elfida Ebru Gündeş'ten Sen Allah'ın Bir Lütfusun dinleyeceğiz. Ve ondan sonra veda için burada olabiliriz. Bu arada Serhat Bey de yazdı. Son dakika.
4: Kim bilir kaç yüz yıldır.
0: Serhat Bey bir mesajı tekrarlayabilir mi? Çünkü bana ulaşmamış.
4: Sisliydi kirpiklerin.
0: Mesajı bir tekrar atsın bana, olur mu?
4: Yorulmuşsun.
0: Belki de son parçayı seçmek için geldi Serhat Bey, bilemiyoruz. Hozan Beşir ve Ebru Gündeş iki şarkıyla aradayız.

0: Evet, intizardan dinledik. Bundan sonra Ebru Gündeş'ten gelecekmiş. Dosyada bir hata vardı, onu düzelttim. Bir de son mesajlarımız geldi. Her defasında veda ediyorum diyorum ama son mesajlarla geliyorum. Bu sefer gerçekten son mesajlar. Sonra iki şarkı, en son veda. Merhaba, iyi günler diyorum. Irak'tan katılıyorum. Abim Haval için Sezen Aksu'dan Son Bakış istemişsiniz ama listem çok doldu. Bir sıradaki parçayı abiniz Haval için ve sizlere armağan edelim. Keşke çalabilseydin ama canın sağ olsun demiş Fatma Hanım. Gerçekten çalmayı çok isterdim ama listem o kadar doldu ki. Ben de gözlerinden öperim Aynur demiş. Rabbim tez vakitte babana kavuştursun seni inşallah demiş ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Hilin Hanım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyen dinleyicimiz ben iyiyim. İsmini vermek istemiyor ama kendisi de umarım iyidir. Açık cezaevinde 5. koğuşta bulunan tüm arkadaşlarına bir parça armağan etmek istiyormuş. Hacce'den istemiş ama istek saatleri dışındayız, bizler veda ediyoruz. Sıradaki parçayı 5. koğuşa gönderelim. Sizlere de armağanımız olsun. Serhat Bey'in sesini de dinleyip araya gidiyoruz.
1: Pelin Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir inşallah. Valla bugün pek hareketli parça gönderemedim valla. Ben de üzüldüm açıkçası. Telefon yüzünden ya, telefon bir türlü açılmadı ki. Bu aralar telefonla ilgili bazen şarj sorunu yaşıyorum da. Bazen açılmıyor kolay kolay. Açılana kadar zaten program artık yani bitmek üzere yani. Geç açıldı biraz. Ancak yeni açıldı, yeni mesaj gönderdim yani. Peki neyse, en azından sesimi duymuş oldunuz ha. Yani parça gönderemesem de.
0: Tabii ki.
1: Umarım dinleyicilerimiz de iyidir. Belki bazı dinleyiciler herhalde biraz üzüldüler yani ben şarkı gönderemedim diye. Neyse artık bir dahaki sefere. Artık cuma günü. O zaman sıradaki güzel parçalar bana da gelsin. Bir de bana hareketli parça gönderen bir dinleyici var mı yoksa yok mu? Göndersin. Peki, tekrardan çok teşekkürler, yayınlar. Kolay gelsin, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet.
0: Serhat Bey, doğruyu söylemek gerekirse kimse size hareketli parça göndermedi. Bugün de zaten son parçamız hareketli olmayacak. Ahmet Kaya'nın o güzel sesini dinleyeceğiz vedamız olarak. Ama cuma günü muhakkak bekliyoruz sizleri. Ebru Gündeş, onun ardından Mustafa Ceceli'den Rüzgar parçasını dinliyoruz. Sonra bu sefer gerçekten veda için burada olacağım.

0: veda vaktimiz geldi artık.
1: Elbet bir gün kavuşuruz sevda çiçeği solmazsa yüreğimiz.
0: Hangi parçaları dinleyeceğiz hemen söyleyeyim. Ahmet Kaya'yı dinleyeceğiz.
1: Türkülerde.
0: Dardayım parçası bizim de son parçamız olacak. Veda parçam olacak daha doğrusu. Onun ardından Merve Özbey'den Yaramızda Kalsın parçası. Kıvırcık Ali'den Can Neyli parçası. Canım Şirin dinleyicimize gidiyor efendim. Adanalı Ayhan ve Asil Haskaya'dan Döneceğim Bir Gün parçası. Yusuf Arputlu'dan Yenilmedim Keke parçası. Ve en son Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Caney özel istek üzerine geldi. Harun Bey'e tekrardan selamlarımızı iletelim. Bazen hayatta her şeyi düzeltmek, herkese yetişmek, her şeyi kontrol etmek mümkün olmuyor. Bir söz vardır ya, insan bazen değiştiremeyeceği şeyleri kabullenmeyi, değiştirebileceği şeyleri ise ertelememeyi öğrenmeli.
1: Baskın yedi.
0: Belki de hayatın en büyük olgunluğu burada başlıyor. Her şeye yetişemeyeceğimizi, herkesi memnun edemeyeceğimizi kabul etmek.
1: Selendaş.
0: Ama kendi payımıza düşeni de yapmaktan vazgeçmemek.
1: Diğer day.
0: Bugün konuştuğumuz şeyler de aslında biraz bunu hatırlattı bize. Yani dünyada olup biten her şeyi değiştiremeyiz ama bulunduğumuz yerde biraz daha anlayışlı, biraz daha dikkatli, biraz daha insan olabiliriz.

0: Ve bugün programımızı normalde olduğu gibi hareketli bir parçayla değil, biraz daha farklı bir şarkıyla kapatalım. Ahmet Kaya'dan Dardayım parçasını dinleyelim. Belki bugün en güzel veda biraz durup dinlemekle olabilir.
1: Evde sabah olmaz deme.
0: Her zaman olduğu gibi iyi mi siz Allah'a emanet olun demiş Sultan Hanım. Sizler de efendim cuma gününe bekliyorum.
1: Günaydın anneciğim.
0: Efendim ben Helin 104.4 Radyo Doğu Beyazıt'ta Hayata Dair'in bugünlük sonuna geldik. Cuma günü yine aynı frekansla yine birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Şarkılarla da kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Radyo Doğu Beyazıt.
3: Şarkılar
2: Radyo Doğu Beyazıt'ta.
3: Şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

0: da günler geçmezdi, içime sancı
1: yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta bu.

gün dönmedim anne. Üstüme bir silah doğrultu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte.

0: Üniversitedeki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Radyo Bayazıt.

0: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
1: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
2: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
3: Görüşürüz kardeşim.
4: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
1: Görüşürüz.
4: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
5: Merhabalar.
3: Soldan ikinci öde.
5: Teşekkür ederim.
4: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
5: Mehmet.
1: Abi ne yaptın ya? Ay şu tırkıkla ben halledeceğim.
2: Mehmet.
1: Ayşe koş yardım çağır.
4: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel verileri korumak.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
1: Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
2: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

günlük iktilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçinde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar.

zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

dedim sana ben, tarihlere yazılmış kavgam dedim. Gözlerinin rengine boyanmış gibi, solgunlaşan yüzünde.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

0: geçiniyorum.
1: Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

gelirdim. Başımı öne yerdim. Yağmurdan çıkar gelirdim.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz.

yüreğim acıdı yine bu sabah. Yokluğunun yasını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümden ömür alıyorum.

balto hükmet. Dünyanın sefasını kirletilmiş bir zamanı.

acıyla pulladım sana bir sevinç.

bunca kırıklık, bunca acı, seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır.

Ben ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler.

0: kadar çok su içiyorum ki sanki suya doymuyorum. Son günlerde gündüzde sık sık, geceleri de uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
1: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocuklara destek olalım.
1: Biz diyabetliyiz.

şiyayo ser bilinda teme ez ba u barana teme ez dermanı brina teme hey gül baharım ben da teme.